sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı.

Gönüllerin kralı Kral FM.

görünce bilmiyordum, bilmiyordum beni bir gün terk edeceğini. Bilmiyordum bu yüreğime çekilmez acılar vereceğini. İki giderken azıcık da olsa hiç düşündün mü? Bu bensiz ne yapar? Bu bensiz

Yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Seni umutlarıma ektim, onlarla biçeceğim. Ve ben seni yarın seveceğim. Unutma, unutulanlar

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten 2 yol.

0: önlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 18'de 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3'te 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sabah kalk, aynısını giy, çayı demle, sürekli hesap yap, sürekli koştur, ucuzunu bul, yine hesap yap, vazgeç, dişini sık, dayan.
1: Yeter!
0: Bazıları şanslı doğar, ben onlardan değilim. Ama artık işler değişti. Şimdi onların hayatından payıma düşeni almaya geldim.
2: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

0: İnsanlar pamuklar içinde, lüks içinde, rahat içinde yaşıyorlar.
1: Öyle şeyler ancak dizilerde olur kızım. Gerçek hayatta olmaz.
2: Bir kol tutmuyor. Hiç hareket ettiremiyor kız.
3: Yeni tanıştık ama arkadaşlık etti bana. Hiç yalnız bırakmadı beni.
2: Ben benim gözüm pek tutmadı Fikret Bey.
4: Bu kızcağız ne yapabilir Neslihan'a?
5: Hırsızın, hırsız kızı seni!
2: Ben hırsız değilim!
1: Senin gibi biri yanında daha güçlü birini ister, ben anlıyorum seni.
6: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.
7: İlaç gibi radyo.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hedef olup vursan da özenli sözlerin notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretimle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kim...

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 26 Eylül 2026 Cumartesi 09.03 Türkiye'nin saatleri 12'ye kadar devam edecek. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberindeki birlikteliğimize başladık. İnşallah gönlünüzce güzel bir güne uyanmışsınızdır. Ömrünüz boyu yine sağlıkla, sıhhatle, huzurla, afiyetle, güzel bir ömrü yaşamak da cümlemize nasip olsun. Sesimizin ulaştığı her yerden tüm güzel yüreklere, kıymetli kralcılara hemen hatırlatalım. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram kullanan dostlarımız var ise Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıyoruz. Son paylaştığım görselinde hemen altına mesajlarınızı, isteklerinizi yazmaya başlıyorsunuz. 12'ye kadar birlikte olacağız inşallah. Hemen şöyle bir babalar resitali yakışır diye düşünüyoruz. Biz de kral başında sesi açmış, keyfine bakan bütün kralcılara şahane bir babalar resitali ile Melih'in sevgi çemberinde seslenmeye başlayalım.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

0: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
1: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri. Ben o soyadı istiyorum.
2: Çok güzel.
3: Erim Korhanlı'nın başına kötü bir şey gelecek.
0: Ne olacak?
3: Bana aşık olacak.
4: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.
5: Melih'in Sevgi Çemberi.

Oy maşallah, duygulara bak. Yeter ki sevimli olsun, bir ömür boyu soğan ekmek yemeye razıyım diyenler var değil mi? İnşallah bu sözünüzü tuttuğunuzu ve inşallah tuttuğunuz bu güzel sözde bir ömür boyu mutlu olduğunuzu görmek nasip olsun diyelim. Efendim Melih'in sevgi çemberinde muhabbetin startını verdik ve tabii keyifli şarkılarla babalar restlerinin güzel örneklerini paylaşmaya başladık. Kral FM'le başladık günümüze, tutunduk sevgi çemberimize, güzel şarkılar hepimize, teşekkürler Melih kardeşimize demiş, şahanesin ya. Kim yazmış bu mesajı? Hayırlı yayınlar diliyorum Melih, Mersin Sanayi Sitesi'nden Contacı Yusuf. Çok teşekkür ettim, sağ olun. Efendim bakalım, Denizli Tavas'tan selamlar. Çalışıyorum, dükkandayım, sevgiler Baba Ferdi, Mehmet Ali Büyük Karagöz, selamlarımızı gönderelim. Eskişehir hava yayınınız ara ara demiştiniz. Evet, bu şikayeti aldık ama şu an Türkiye genelinde tüm vericilerimizde bir bakım ve iyileştirme çalışmaları var. Zaman zaman bazı illerimizde ve ilçelerimizde o yayın aksaklıkları bundan sonra hiçbir aksaklık yaşanması için, dediğim gibi yapılan iyileştirme çalışmaları sebebiyle gerçekleşiyor, bilginiz olsun. İşte cumartesi günü Melih'in sevgi çemberi, hoş geldin saygılarımla demiş Umut bilmukabele, çok teşekkürler. İyi günler Melih abi, ben Hasan Gedikpaşa'dan herkese selam olsun, seviliyorsun demiş. Biz de seviyoruz sizleri ve özellikle Gedikpaşa'ya, bütün ayakkabıcılara selam gönderelim değil mi? Baba mesleğimiz bizim de yahu. Gedikpaşa'da az çalışmadık yani çocukluğumuzda. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız. Yine Instagram kullanan dostlarımız Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarını yazmaya devam ediyor. Efendim günaydın. Şöyle ısı motorlarımız devam ediyor. Bir Baba Müslüm şarkısıyla daha gerçek sevenlerin o muhteşem sevgilerine bir vesile olalım değil mi?

Efendim, adam diyor ki ben halk için değil hak için yaşarım. İnandığım bir doğruda evvelallah sonuna kadar mücadele ederim. Seviyorsam söylerim, kimin ne dediği, ne düşündüğü hiç umurumda değil diyenlerin işte sesi oldu Baba Cengiz. Efendim 9.29 Türkiye'nin saatleri, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hem WhatsApp'tan hem de Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından gelen mesajları değerlendiriyoruz. Sevgili Nezih kardeşimize, sevgili Sevinç'e, sevgili muhterem Pekol'a selamlarımızı göndermiş olalım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş Mehmet Eş'e. Aynur Hanım teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ayten Telmi teşekkürler. Sevgili Süleyman Koçtaş doğru mu? Selamlarımızı iletelim, İzmir'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Şükrü Tahran kardeşimize, sevgili Kırıkanlı Alpaslan'a, Hacer Atik selamlarımızı gönderelim. Sivas'tan Yorgancı Sami Usta, Melih kardeşim iyi ki varsın, Sivaslılar için bir şarkı istiyoruz demişler. Eyvallah. Antep'ten Ercan sevgiler saygılar. Ayla Okumuş'a, Hasan Arslan Diyarbakır'dan selamlar diyen güzel dost. Biz de Diyarbakır'ımıza selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Arzu Kağan için. Melih Bey Bodrum'dan Kütahya'ya yol alıyorken seni dinliyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Bir şarkı istiyoruz. Herkese kucak dolusu sevgiler diyen Matmazel isimli bir hesap. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Almanya'dan selamlar demiş Fuat Keser. Selamlarımızı iletelim vesilesiyle bütün gurbetçi dostlarımıza elbette ki. Efendim Ümit Besen sevenleri, şöyle Ümit abimizi bir buluşturalım güzel bir şarkıyla. Hemen ardına yine mesajlarda gelen istekleri, mesajları, duyguları sahipleriyle gönülden gönüle köprü kurarak buluşturmaya devam edelim. Burası Kral FM, Alemin En Kralı Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberinde emrinize

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kim muayenehanesini açar? Parasını kazanır.
3: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
1: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Valla Müslüm Baba'dan da dinleyip sevmiştik bu güzel şarkıyı. Türkiye'nin güçlü seslerinden, muhteşem yorumlarından Serkan Kaya sesiyle de bugün bir dinleyelim, dinletelim istedik. Efendim 9.53 oldu Türkiye'nin saatleri. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Bakalım Alemin Kralı ve dinleyicilerine Gaziantep'ten Mecit Bey'den selamlar. Melih candır demiş. Eyvallah. Günaydın, hoş geldin Melih. İyi yayınlar. Ne demiş sevgilim Erkan Karan ve iş arkadaşlarım için? Bir şarkı diyor, Nülgün'ün mesajı. Bakalım Nazlıcan, selamlarımızı gönderelim. Bakalım inşallah sevgili Nazlıcan. Sitelerden Şaban, bana bir Orhan Baba şarkısı, eşim, oğlum ve iş arkadaşım abim Hüseyin'e diyerek ulaştırılmış mesaj. Hayırlı günler, senden Bülent Ersoy'dan bir şarkı, liman çalışanları için, operatörler için, Emre Tezer, Vedat Mancuk ve Serhat Aydın ve Şerif Korkmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Erol Sayan'ın mesajı bu da. Hayırlı hafta sonları dilerim. Gaziantep'ten İbrahim Akbaş, 3 saat boyunca çalacağın şarkıların hepsi eşim Emine Akbaş için gelsin. Sevgiler ağam demiş. Eyvallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Hemen bir Sinan Özen yorumu. Daha dün henüz dijital mecralarda yayınlanmaya başladı. Ve tabii Türkiye'de ilk kez de Kral FM'de dinlediniz. Bu güzel şarkıyı dün itibariyle biz de Sinan Özen'i tebrik ediyoruz. Şahane bir şarkısıyla. Şöyle ne yapalım, sevenlerinle buluşturalım bu güzel şarkıyla birlikte. Saat 12'ye kadar...

Salih görülmemiş eşi olmayan tüm aşklar adına ve bu güzel aşkları yaşayan ve yaşadığından da son derece mutlu olan bütün güzel aşıklara selam olsun Melih'in sevgi çemberinden. Bursa'da da

Ali günaydın demiş. Günaydın kardeşim. Hoş geldin abim Diyarbakır'dan. Selamlar Fatih Hoş. Her zamanki gibi seni dinliyorum. Seni dinleyen canım babam, annem, abim Ömer Zülküf ve Ayşem'e gelsin en güzel şarkılar demişler. Melih Bey mesaideyim. Eskişehir hava bana da bir eser. Tüm eserler mesaisinde bizleri dinleyen bütün güzel dostlarımıza armağanımız olsun. Bakalım. Hoş geldin. Güzel insan yine geldi hafta sonu Kralın Kralı yayında ne demiş? Birbirinden en güzel şarkıları paylaşırsan biz de sabahın körü demeyiz erkenden kalkarız demiş sevgili Sevinç kardeşimizin mesajı. Müslüm Baba Ferdi Tayfur vurmayın yıllar diye gelen bir mesaj var. Burhan Usta, Tevfik Usta, Ahmet Usta, Çaycı Kız, Emine Abla'ya kocaman selam olsun. Hayatın telaşı ne kadar yoğun olursa olsun gerçek dostların yeri gönülde hep ayrıdır. Bu şarkı sizlere gelsin iyi yayınlar. Bakalım kırtasiyede çalışan arkadaşlarımızı ulaştırdığı mesaj bu. Antep'ten Adem Savun 93'ten beri kral dinliyorum. Şarkı iş arkadaşlarıma ve uzun yol kaptanlarına ağır vasıta şoförlerine diye ulaştırmışlar mesajı. Arkın Gürbaş Malatya'ya biz de selamlarımızı iletmiş olalım. Malatyalı dostlara selam olsun. Kayısılardan haber var mı? Nasıl bu sene rekolte ne bileyim böyle ne derler? Mahsul iyi mi? İnşallah emeklerin karşılığının alındığı güzel bir hasat olsun diyelim bütün çiftçi dostlarımız adına. 0532 703 92 00 WhatsApp'tan ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp mümkünse son paylaştığım görselin altından da mesajları istekleri bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi'nde birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Yamanlar Oto.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
4: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
5: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
6: Yeni dizi Başkalarının Hayatı, Cumartesi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Okul konusunda çok yük bindi sana biliyorum.
3: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum valla.
4: Ben geçen sabah sizi arabayla eziyor muydum?
3: Yine iyi hatırladınız bu halimi.
4: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
5: Bana bak, sakın kaçırma şu çocuğu.
4: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
5: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
1: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.
6: Melih'in Sevgi Çemberi.

damarın derinliklerinde güzel bir yolculuğu hafif hafif gerçekleştirmeye devam edelim ufaktan. 10-25 saatler Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hemen bakalım şöyle bir Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altına gelen mesajlara biraz göz atalım. Yusuf Özen selamlar olsun. İdo Gezer Nur Dağı'ndan selamlar, tüm kamyoncular için bir şarkı. Günaydın Melih Bey diyen sevgili Menekşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Hacer Atik çok teşekkürler. Konya Aykent'ten selamlar. Şarkı Mehmet Davut Celal Şafak'a gelsin demiş sevgili Yaşar'ın mesajı. Samsun'dan Muharrem şu an kahvaltı yaparken dinliyoruz. Eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile sıradaki şarkı tüm dinleyicilere gelsin denmiş. Sevgili İclal teşekkürler. Ali Fuat Samsun'a biz de selamlar. Şantiyede çalışan bütün güzel arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Şarkı tüm turizm şoförlerine Antalya'dan selamlar demiş Şerif Çalışkanoğlu'nun mesajı. Bodrum'dan Kütahya'ya giden

Yapraz ailesine selamlarımızı iletmiş olalım. Günaydın abi, ben şarkıyı canımdan çok sevdiğim biricik eşim için istiyorum diyen Kara Yiğit. Sana da buradan selamlar olsun sevgili kardeşim. Ne kadar güzel insanlar birbirlerini, ailesini, etrafındaki eşini, dostunu seviyorlar. İnşallah yanlışların yaşanmadığı, dostlukların, vefanın inşallah hep ön planda kaldığı, sevginin karşılıklı olarak bir ömür boyu herkes adına felsefe edinilip yaşandığı ve yaşatıldığı bir değer olarak hayatımızda olsun. Ankara'dan Şoför Mustafa Türkiye'nin en büyük otomobil sitesi tüm kralcılara selamlar demiş. İsmail YK bana neden kıydın? 8-4 vardiyasında dinliyoruz demiş. Bakalım istek diye gelen bir mesaj. İstek nedir abi? Milano'dan Nurgül selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkürler. İlhan Çağlayan bir şarkıda bana çalar mısın? Almanya'dan sevgiler, bilmem beni hatırlar mısın? Uzun zaman oldu demiş. Kardeşim hatırladım, selamlarımı iletiyorum. Vesilenle bütün gurbetçi dostlara da selam olsun. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin altından mesajlar geliyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

Ah hayat, sen nelere kadirsin değil mi? Hayatta her şey var. Kimi zaman hüzünleniyoruz, kimi zaman neşeleniyoruz, kimi zaman sevdiklerimizin mutluluğuyla gözyaşlarımız akıyor, kimi zaman ise yaşanan acılardan dolayı ağlamaktan kendimizi geri koyamıyoruz. İnşallah hakkımızda iyisi güzeli neyse o olsun diyerek dualarımızı müştereyken tüm insanlık adına dile getirmiş olalım. 10.41 Türkiye'nin saatleri, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Bakalım WhatsApp'ta da mesajlar birlikte. Kocaeli'nden Erkan, tır şoförüyüm. Yayın formatınıza uyarsa bir şarkı istiyoruz tüm meslektaşlarımıza demiş. Ankaralı tırcı Faysal, selamın hello Melih demiş. Aleyküm selam. Kaptan 3 haftadır yazamadım. Kralı dinleyemedim çünkü hastanelik oldum. Günübirlik ailete gittim diyor. Allah'ım ya Rabbim. 2 gün önce yola çıktım. Sesini özledim. Knoxville Tennessee'den krala selam olsun diyor. Aleyküm selam Faysal'cığım, geçmiş olsun. Şifalar dileklerimizi iletmiş olalım biz de. Bakalım Melih Bey, iyi misiniz? Diyarbakır'dan Abdullah Yıldız, sizden bir şarkı istiyoruz. Şarkının adı yazmış. Bakacağım inşallah arşivde, eğer uygunluk söz konusu olursa. Hay hay, neden olmasın. Sinan Özen'i özlemiştik demiş hanımefendi. Evet, biz de özlemiştik ve Sinan Özen şahane bir şarkı yapmış ve biz de Kral FM'de dinlettik az önce. Gerçekten çok güzeldi. Sinan Özen'e de selam.

0: Olsun. Herkes hayırlı işler demiş. Balıkesir'den selamlar. Ebru Güneş az önce çaldım. İnşallah denk gelmiş ve dinlemişsinizdir. Dinleme değil selamlar diyor Nazi'nin mesajı. Çok teşekkürler. Pamukova'ya biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Sakaryalı camcı. Değil mi? Abi aynı mesajı yüzlerce kere yazmışsın ya okumak zor oluyor. Hangisinden başlayayım diye. Mesajı bir kere gönderip sırayı beklerseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmem anlatabildim mi? Yani o şarkıyı çaldık geçen hafta. Şimdi bugün pek çalma niyetim yok ama yine bakacağız. Ali Rıza Akar ve tüm Pamukovalara demiş. Camcı Bahtiyar Solak. Selamlarımızı iletelim. Antalya'dan kolay gelsin sıcaklar devam ediyor diyor. Hüseyin Birim Buhur. Valla bizde de gündüz bazen sıcak bazen esintili. Ama akşamları gerçekten hava insanı biraz rahatsız ediyor. Artık böyle üzerimize bir şey örtmeden uyumak hayal oldu. O yüzden tedbirli olalım ama hani yine çok ısınmak istersek, canımız denize girmeyi çekerse Antalya'ya geleceğiz.
1: Çok düşündüm seni terk etmeyi bir başka.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel
3: bir yatsan. 1-30 Eylül tarihleri arasında...

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ancastre Set. Ferre, artisi var.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyanın büyük buz katmanları eriyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Buz kaybının %84'ünün özellikle buzulların okyanusla buluştuğu noktalarındaki dinamik dengesizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde geçen yıl 165 gigawatt kapasiteyle rekor kırıldı. Bu yıl ise 180 gigawatt'tan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Türkiye'de rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigawattlık kapasitesini önümüzdeki yıl yaklaşık 40 gigawatta çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir, dedi. Doğa ile ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız tavsiyesinde bulundu. Şahika Ercümen bu kez sürdürülebilir ekosistem için dağıldı. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağalarıyla yaptığı dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu dünya hepimizin onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır, dedi. Bursa Teknik Üniversitesi gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmeyi hedefleyen yeni bir proje geliştirdi. Meyve kabuğu tozlarının kullanılacağı

0: Yeni nesil ambalaj projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.
1: Çevre Bülteni. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Melih'in sevgi çemberi.

0: bilemedin mi? Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim.
1: Aslında en büyük şükür nimet eldeyken farkına varabilmektir. O yüzden sevgi de büyük bir nimet. Hem seven için hem sevilen için. Dolayısıyla kıymetini eldeyken bilmek, severken bilmek lazım. Sevenler sevdiğini bilmeyerek de, bilerek de, isteyerek de, istemeyerek de kırmamasına dikkat etmesi gerekir diye düşünüyoruz. İnşallah böyle olsun diyelim ve sevgisizlik hastalığına yakalanmış bütün gönüllerinde tez vakit şifaya ulaşmalarında canı gönülden dileyelim. İstanbul Çekmeköy'den eşim ve çocuklarıma gelsin. Nazmi Aslan, eşim Şanver ve Fatih Sinan evlatlarım için bir şarkı demişsiniz. Bakalım, iyi yayınlar. İzmir'e selamlar gönderelim. Tekstilde dinleyen bütün güzel dostlar kolay gelsin.

Sizin Kartepe'den Emel ve Faruk Bir Baba Müslüm şarkısı yayınlar demişler. Melih, Ali Kasaboğlu ve ben Turgay Aslan Bursa'dan dinliyoruz. Sabah kahvemizi yudumluyoruz. Şarkı tüm kralcılara. Konya'dan Rabia'nın mesajına bir göz atalım. Kralı, günaydın radyonun kralı ve Melih, neredeyse ilk yayın gününden beri dinleyicinizim. Hep de öyle olacak. Kahvaltı hazırlıyorum çocuklarımla. Şu an sizlerleyiz demiş. Ağız tadınız, aile huzurunuz, güzelliğiniz daim olsun inşallah. Bakalım, Şanlıurfa'ya selamlar gönderelim. Akçakale'den mesaj gönderiyorum. İsa, bizim yorgunluğumuzu alacak bir imparator şarkısı. Selam, ben Bahri Kömbeci. Almanya Münih'ten saygılar. Sizleri dinledikçe içim açılıyor. Yola çıkınca kulaklığımı takarım. Yol bitene kadar dinlerim. Şu anda dinliyorum. Lakabım otobüsçü Bahri. Kolay gelsin maşallah. Böyle uzun yolda tırcıların mutfakları da geniş, arabayı sağa çekiyorlar. Alttan böyle bir şey çıkıyor. Oh, tüp var. Ocak var. Dolap var. Sonra da Allah'ın verdiği, kurban olduğumun nimetleri var. Şifa olsun, afiyet olsun diyelim. Bütün uzun yol şoförlerimize, kaptanlarımıza selam olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Son saate girdik. 12'ye kadar birlikteyiz. Hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoson.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL.

Ah yürek yangınları. Ne su çare oluyor ne de şöyle yüzünüze çarpan sert bir rüzgar. Ancak derdin dermanı ne? İşte o yürek yangınına sebep kimse o. İnşallah Allah kavuştursun. Fransa'dan selamlar. Alanya Kapalı Cezaevinde olan eşim Erhan Şimşek için ona sevgilerimi yolluyorum demişsiniz. Allah kavuştursun inşallah. Ve tabii ki vesilenizle bütün kader mahkumlarına ve onların yollarını gözleyen yürekleri yaslı ve gözleri yaşlı bütün insanlara Allah kavuştursun. Bremen'den Ataşahin işlerini de dinliyorum. Teşekkürler Ferdi Baba da Ferdi Baba için demişler herhalde. Antep'ten Sevim Babalar Resteli'nden Müslüm Baba'dan çaldık. İki güzel şarkı geldi. Almanya Hamburg'dan Kaan şu an Konya'da kuaförde dinliyoruz. Buradan kuaför arkadaşım Furkan ve Salih'e selamlarımı gönderiyorum demiş. Kocaeli Çayırova'dan Gülsüm sizden sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve kral çalışanlarına istiyorum diye ulaştırmış mesajını. Maraşlı Romeo Ahmet Edirne İstanbul otobanda dinlenme testlerinde.

dinliyorum. Öncelikle kral dinleyenlerine ve çalışanlarına Edirne Havza'da bulunan biricik aşkım Öznur Hanım için, Adana'da bulunan elektrikçi Zeyno kardeşim için bir şarkı istiyoruz demişler. Melih, Rabbim duası üstünüze olsun. Şarkı seçimini sizlere bırakıyorum. Kütahya'dan Hüsna eyvallah demiş. Allah razı olsun, biz de teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Mehmet, Dolmuş Kaptan olarak seni dinliyoruz. Şarkı ustalarım Servet Zehiroğlu ve Ahmet Kaynağı ve tüm Cumhuriyet hattı dolmuşu kaptanlarına diyerek ulaştırılmış mesajlar. Biz de teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Balıkesir'den Adem Ilgın, seni 1000 kişilik traktör kabin fabrikasında dinliyoruz. Şu an evimizde kahvaltı yaparken dinleyen eşim Hülya, kızım Erva ve oğlum Arda için de bir şarkı istiyoruz. Eşimi de çok sevdiğimi söyler misin demiş. Söylemiş olduk. Senin ağzınla, senin dilinle, senin duygularınla. İnşallah sevginiz ömür boyu daim olsun kıymetli kardeşim. Evet, alemin en kralında, Kral Efendi Melih'in sevgi çemberinde son demler. Efendim, vefatının seneyi devriyesinde saygıyla, rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Bizlere mirası güzel şarkılarıyla her fırsatta yad edip anmaya devam ediyoruz sevgili Güllü'yü. Şahane bir yorumu, güzel bir şarkıyı Güllü'den sevenlerine armağan edeceğim Melih'in sevgi çemberinde. Bu arada tabii ki dediğim gibi seneyi devriyesi biz şarkılarla yad ediyoruz, onu anıyoruz ama tabii bütün dinleyici dostlarımızdan, bütün kralcılarımızdan bu seneyi devriyesi adına birer de Fatiha rica ediyoruz. Allah kabul etsin.

0: Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak şerefsiz.
1: Eyvallah Ömer Danış, bugün yine isteklerde fazlasıyla dostların talep gördüğü isimlerden, şarkılardan bir tanesiydi, paylaştık. Samsun Canik Teknepınar'dan Nurcan, Gurbetteki Kızım Aslıhan için bir şarkı. 30 Eylül'de yemin törenine iştirak edeceğimiz jandarma Erkadir Doğan adına bir şarkı istiyoruz. Bakalım. Evet, bütün askerlerimize, Mehmetçiklerimize de selam olsun.

Samsun cezaevinde yatan Oktay Baştan, Ali Demirtaş, Erzurum Olta cezaevinde yatan Köksal Batı ve Koğuş arkadaşlarına bir şarkı diyerek ulaşmış mesaj. Kayseri Yahyalı'dan Fatoş, şu an ne demiş, elma bahçesinde elma topluyoruz, sizleri dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ve Niğde ile Pozantlı cezaevinde olan kardeşlerime diyerek satırlar nihayetlenmiş. Bakalım, şarkılar efsane, Güllü Ömer Danış diye ulaşan bir mesaj, Umut'un mesajı, teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar, Karaman'dan Kral dinliyoruz. Diler Can'da çalışan arkadaşlarımıza, Bülent Serttaş, bak tevafuk oldu, hazırladım şarkıyı ama önce bir Seda Sayan yorumu paylaşalım. Benim kıymetli bir ağabeyim var, sevgili Basri abim. Namı diğer Fil Basri ama Basri abim uzun zaman önce bir mide ameliyatı oldu. O kadar zayıfladı ki o Fil Basri Serçe Basri'ye döndü. Ama mangal gibi yüreğiyle, aslan gibi abimiz olarak her daim başımızda. Sağlıkla, sıhhatle var olsun. Basri abicim selam ediyorum. Şu an bizi havuz başında kaportacı Özcan Usta ile birlikte dinliyorlar. Oh ne güzel ya. Oh ne güzel valla. Selam olsun Basri abim.

0: kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Standart vadeli ileri.

0: vodafone.com.tr.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntı

0: Çok uzun yıllar evvel Kral FM'de konuk ettiğim kıymetli bir isim. Türkiye için gerçekten şahane bir ses, muhteşem bir yorum sevgili Devran Çağlar. Mekanı cennet olsun. Efendim 11.55 oldu Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Az sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Harbi Kız'a kolaylık, başarı. Sizlere bol muhabbetler diliyorum. İnşallah yarın sabah geç kalmayıp eğer benimle birlikte olursanız 09'da herkesi Kral FM'de Melih'in sevgi çemberine bekliyorum. Her şey gönüllüce olsun. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses, Allah'a ısmarladık ve İmparator.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Ferdi abimizin uzun zamandır paylaşmadığımız şarkılarından biridir. Firari dedik ve sevgili Melih'i uğurladık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir cumartesi gününde yine kavuştuk dostlar. Saatler 14'ü gösterene kadar da 2 saat boyunca gününüze eşlik edecek çok güzel şarkılarım var. Gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde ve evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa her birinize selam olsun. Hepiniz Alim Kralı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Taksi.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da

0: 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
2: 4 numara.
4: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 3 numara.
5: Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frem balar.
2: 2 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: İnsanlar pamuklar içinde, lüks içinde, rahat içinde yaşıyorlar.
4: Öyle şeyler ancak dizilerde olur kızım. Gerçek hayatta olmaz.
5: Bir kol tutmuyor. Hiç hareket ettiremiyor kız.
6: Yeni tanıştık ama arkadaşlık etti bana. İçeğimiz bırakmadı beni.
7: Ben benim gözüm pek tutmadı. Fikret Bey.
8: Bu kızcağız ne yapabilir Neslihan'a?
9: Hırsızın hırsız kızı seni!
10: Ben hırsız değilim!
11: Senin gibi biri yanında daha güçlü birini ister, ben anlıyorum seni.
2: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Evet, bugün Gül ablamızın da ölüm yıl dönümü, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümü dostlar. Çok acı bir kayıp oldu. Ona yakışmayan bir ölüm oldu. Ve tabii ki çok büyük bir imtihanı yaşadı son nefesinde. Allah mekanını cennet eylesin. Onun geride bırakmış olduğu birçok güzel şarkı hala bizimle ve biz o şarkılarıyla onu yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm sevenler adına da bu güzel yorumu gönderirken tabii ki ruhuna da bir Fatiha okumayı da unutmayalım. Bir kez daha mekanı cennet olsun diyoruz Gül ablamızın.

İlkleri yeni kalbimizde ayrıdır ama ömrümüzün sonuna kadar da tabii ki geçmişe takılıp kalmamak lazım. Geçmişimize saygı duyalım ama geleceğimize de haksızlık etmesine izin vermeyelim. Devam ediyoruz. Yine yıllara meydan okuyan 90'lı yıllarda aşkımızı haykırdığımız, aşklarımıza tanıklık yaptığımız müthiş bir Mahsun Kırmızıgül Kulesi ile Kral Zırhımızı baş başa bırakıyorum.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi, baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca...

Çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 26 Eylül Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın üçüncü bir ülkeye karşı kurulmadığını söyledi. Tehdidin boyutuna göre ileri askeri destekte gündeme gelebilir ifadelerini kullandı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları da önemli bir eşik olarak gördüğünü aktardı. Sürecin takvimden öte, stratejik bir hedef olduğunu vurguladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artarken önemli iki toplantı yapıldı. Mekke Savunma Anlaşması'nın tarafları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler toplantısı için gittikleri Amerika'da buluştu. Üç ülkenin genelkurmay başkanları da Riyad'da bir araya geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine Ankara'dan sert tepki var. Son olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun sanık sandalyesinde olması gerektiğini söyledi. Yurda dönelim, yargıdan manşetler gündemde. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon geldi. Gözaltındaki 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında daha önce de belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Fon soruşturmasında hafta sonuna 4 kişinin daha tutuklandığı haberiyle başladık ve toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Pusula Holding'in kapalı fonunda işlem yapan 12 kişinin kimliği de netleşti. 6 kişinin işlemleri ise devam ediyor. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden fon soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama var. Bazı sosyal medya hesaplarındaki ekonominin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracak iddiasının doğru olmadığı açıklandı. Yurtdışı piyasalarda fon sarsıntısının etkileri de izleniyor. Merkez Bankası verilerine göre 18 Eylül haftasında fonlardan yarım trilyon lira çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasıyla ilgili kimsenin gözünün yaşına bakmadan sorumluların hesap vermesi sağlanmalı dedi.
2: Bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
1: Kurtulmuş ayrıca terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulacak komisyonla ilgili ve erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
2: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak. Öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Daha fonksiyonel ve zaten bir yürütme görevi de üzerinde olmadığı için, yani alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha

0: afonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız. Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
1: MASAK altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında MASAK eski başkan yardımcısı da bulunuyor. Ayrıca 3 eski MASAK başkanı da ifadeye çağrıldı. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltındaki 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 16 yaşındaki zanlının düzenlediği silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Büyük Birlik Partisi kurucu başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleşti. 33 şüpheli gözaltına alındı. Listede eski kaymakam, savcılar ve askerler de bulunuyor. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor. 15 gündür bebekten bir ize ulaşılamadı. Bir vedayla noktalıyoruz. Halk müziğinin en önemli ozanlarından, Bozkır'ın tezenesi olarak da tanınan Neşet Ertaş, 14. ölüm yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. İstanbul'da da usta sanatçının fotoğraflarıyla, sözleriyle kaplanan bazı İETT otobüsleri ve metrobüsler yollara çıktı. İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayda, Karaköy Beyoğlu tarihi tünelinde de usta sanatçının hafızalara kazınan ezgileri çalınıyor. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Türkiye tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Milliler Kocaeli'de konuk ettiği Fransa'ya Mbappe'nin golüyle 1-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika İtalya'yı deplasmanda 2-0'la geçti. Milliler bir sonraki maçında bir diğer puansız ekip İtalya'yı Bursa'da ağırlayacak. Mücadele pazartesi saat 21.45'te başlayacak. Milli sporcular Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününe 3 altın madalya sığdırdı. 51 kilo kategorisinde ringe çıkan Hatice Akbaş, büyüklerde ilk Avrupa şampiyonunu uzandı. 70 kilo finalinde Buse'naz Sürmeneli ise üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Erkekler 90 kiloda mücadele eden Emrah Yaşarsa, Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sikletteki ilk altın madalyasına uzandı. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in açılış haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 yendi. Beşiktaş ise 13 yıl aranın ardından çıktığı ilk Eurolig maçında Valencia'ya 96-94 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bir sonraki maçında Bayern Münih'i konuk edecek. Siyah beyazlarsa Maccabi Tel Aviv'le Sırbistan'da mücadele edecek.

0: Otopratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede sıcaklıklar Eylül ortalamasının üzerine çıkıyor. Bugün İstanbul çok bulutlu 25, Ankara az bulutlu 24, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 27, Antalya az bulutlu 30 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: otosor.com.tr. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: Rösev hayat verir.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Evidea Şehre Dönüş Festivali başladı. Altılı havuz setleri 249, banyo setleri 259 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evin için.
1: Evidea. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kendi muayene hanesini açar, parasını da kazanır.
4: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri. Ben o soyadı istiyorum.
5: Çok güzel.
6: Erim Korhanlı'nın başına kötü bir şey gelecek.
3: Ne olacak?
6: Bana aşık olacak.
7: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Evet, Ferdi abimiz dur dinle sevgilim dedi. Bir ilişkide sevmek kadar dinlemek de mühimdir dostlar. Çünkü bazen insanın derdi çözüm değil, sadece anlaşılmaktır. Anlaşılmadığınız yerde de kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Bunu en güzel anlatan yorumlardan biriydi. Ferdi abimizin bu güzel şarkısını tamamlayacak bir reçetemiz daha var. Eminim ki sizler de bu şarkıyı hakkıyla dinleyeceksinizdir. O haline diyoruz. Aç sesini kardeşim.

sevecekmiş gibi değil. Gerçekten sevmeyi bilen bir insanla mutlu olabilirsiniz kardeşim. Orhan Gencebay'ı programımıza ağırladık. Antalya'dan selamlarını gönderen sevgili Hüseyin Buhur, sana ve eşine de selam olsun diyelim. Harbi Kız arabesk şarkıları çok seviyoruz. Sayende Mersin Sanayi Sitesi'nde resmen şarkılar inliyor demiş. Sevgili Yusuf Aktar'la bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza da selam olsun. Aylin'cim, sıradaki şarkı sana da bizden armağandır. Muhterem ablacığım, selam olsun sana ve sevdiklerine. Osmaniye'den Ecevit kardeşimize severek programımızı takip ediyormuş. Sıradaki şarkıyı da İdris Gümüş Mehmet Eren'e armağan etmiş. Bize vesile olduk. Şaban Bulut Kuşadası'ndan selamını aldım. Umuyorum ki bu şarkı duygularına tercüman olacaktır.

Daki ilk tema parkı olan Viyalant'a gidecek olan şanslı dinleyicimizin ismini anons etme zamanı geldi. Sevgili Sude Gümüş, bugünün şanslı dinleyeni sensin. Yanış kişi alarak 30'a yakın ünitede gün boyunca şahane bir gün geçireceksin. İyi eğlenceler diliyorum güzelim.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1200

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

6 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. Her cumartesi olduğu gibi aynı saatte sevgili arkadaşım Harbi Kız'dan şarkıları mikrofonu devraldım. Çok güzel, çok kral, unutulmayan şarkılarla, çok sevdiğimiz seslerle yayınıma başlıyorum sevgili kralcılar. Hoş geldiniz. Güzel bir öğleden sonrası, akşama doğru yavaş yavaş en kral şarkılarla yolculuk yapacağız. Önce Kayahan, sonra Barış abi, hemen ardından da İlhan İrem'le başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Keşkin'de Melis var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Evidere Şehre Dönüş Festivali başladı. Kitaplıklar 3999, çalışma masaları 1299'dan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Okul konusunda çok yük bindi sana, biliyorum.
6: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum valla.
7: Ben geçen sabah sizi arabayla eziyor muydum?
6: Yine iyi hatırladınız bu halimi.
7: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
8: Bana bak, sakın kaçırma şu çocuğu.
7: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
8: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
9: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

bir ömür nefes alana yaşadı denir mi? Hiç yaşamadan ölene öldü denir mi? Çok güzel sözleri var. Son günlerde Kral FM'de en çok duyduğunuz şarkılardan bir tanesi. Yakından tanıdığımız bir ismin şarkısı sevgili kralcılar. Yüreğine sağlık diyelim. Sözü ve bestesi Gezegen Mehmet'e aittir bu şarkının. Zaman zaman dinleyicilerimiz soruyorlar. İsmi ne şarkının?

uyarıları var sel ve su baskınlarına karşı. Tedbirimizi alalım demişler. Biz de buradan bir kez daha iletmiş olalım. Yeni haftaya yağışla başlıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Yolculuğumuz devam ediyor. Yavaş yavaş ilk saatimizi artık sonlandırıyoruz. Şimdi önümüzdeki saat itibariyle şöyle şarkı aralarında nasıl derler? İki çift laf edelim, muhabbet edelim, sohbet edelim. Eğer müsaitseniz bize nasıl ulaşmanız gerektiğini biliyorsunuz ama ilk defa karşılaştığımız dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Kral FM'in WhatsApp numarasını mutlaka telefonlarınıza kaydedin sevgili kralcılar. Belki bugün lazım olmayabilir ama bir gün bu şarkılara ihtiyaç duyarsınız. 532 703 92 00. Haydi başlasın muhabbet.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün 26 Eylül Türk Dil Bayramı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, Türkçemiz milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır dedi. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Dil Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Türkçe ecdadımızdan bizlere bırakılmış kutlu bir emanettir dedi. Türkçenin korunması geleceğimizi güvence altına almaktır sözlerini paylaştı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen ikinci soruşturmada İstanbul'da bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Bir otoparkta bulunan araçlardan yaklaşık 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Yine sabah saatlerinde İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon geldi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında daha önce Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10 kişi tutuklanmıştı. DAEŞ terör örgütüne yönelik de 28 ilde bir operasyon düzenlendi. 83 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Fon soruşturmasında da gelişme var. Bugün 4 kişinin daha tutuklandığı bilgisi paylaşıldı ve toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Pusula Holding'in kapalı fonunda işlem yapan 12 kişinin kim olduğu netleşti. Son olarak cezaevine gönderilen isimler arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. 6 kişinin işlemleri de sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden fon soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama var. Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarındaki ekonominin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracak iddiasının doğru olmadığı söylendi. Yurt içi piyasalarda fon sarsıntısının etkileri de izleniyor. Merkez Bankası verilerine göre 18 Eylül haftasında fonlardan yarım trilyon lira çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan fon soruşturmasına ilişkin mesaj var. Kurtulmuş, kimsenin gözünün yaşına bakmadan sorumluların hesap vermesi sağlanmalı dedi.
2: Bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
1: Meclis Başkanı ayrıca terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulacak komisyonla ilgili de bilgi verdi. Erken seçim tartışmalarına da kapıyı kapattı.
2: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak. Öyle çok geniş bir komisyon olmasına ihtiyaç yok. Daha fonksiyonel ve zaten bir yürütme görevi de üzerinde olmadığı için, yani alacağı bir karar, hazırlayacağı bir rapor da bu komisyonun olmayacağı için daha fonksiyonel bir komisyon şeklinde bunu kurarız. Şu anda erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Burada irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. 360 bulunduğu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır.
1: Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltındaki 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 16 yaşındaki zanlının düzenlediği silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Listede arama ekiplerini yanlış yöne sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler de bulunuyor. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor. 15 gündür bebekten bir ize ulaşılamadı. Rize'de 18-19 Eylül arasında etkili olan şiddetli yağmur kent genelinde büyük hasara neden oldu. 135 iş yeri ve 39 ev selde zarar gördü. Suya gömülen 42 araç da kullanılamaz hale geldi. AFAD ve karayolları ekipleri hasarı gidermek için birçok noktada çalışmalarına devam ediyor. Ulaşıma kapanan yollar açılıyor. Enerji nakil hatları da onarılmaya devam ediliyor. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Türkiye tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Fransa'ya Mbappe'nin golüyle 1-0 yenildi. Milliler bir sonraki maçında İtalya'yı Bursa'da ağırlayacak. Mücadele pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Milli sporcular Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününe 3 altın madalya sığdırdı. 51 kilo kategorisinde ringe çıkan Hatice Akbaş büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 70 kilo finalinde

de Buğsenaz Sürmeneli ise üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Erkekler 90 kiloda mücadele eden Emrah Yaşar'sa Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkekler ağır sikletteki ilk altın madalyasına uzandı. Fenerbahçe FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası aldı. Sarı lacivertli kulüp cezanın En-Nesyri transferindeki bonservis taksidinin ödenmemesi gerekçesiyle verildiğini, söz konusu borcun pazartesi günü ödenerek transfer yasağının kaldırılacağını açıkladı.

0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar ortalama üstünde seyredecek, yağmur geçişleri devam ediyor. Yarın İstanbul ve İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara çok bulutlu 24, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 25 ila 26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Havaalanı yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, aramızda yeni yaşını karşılayan doğum günü olan kralcılarımız var. Bugün doğum gününüzse eğer sevgili dinleyicilerimiz, iyi ki doğdunuz. En güzel şarkıları size çalacağım bugün. İkinci saatimin en kral şarkılarını armağan ediyorum. İrem'in de doğum günüymüş. Şimdi mesajın sahibinin ismini bulamadım. Yazmamış ismini ama çok güzel dileklerde bulunmuş. Çok sevdiğim arkadaşımın doğum günü. İrem'cim, doğum günü kutlu olsun demiş dinleyicimiz. Yeni yaşında sana bol kahkaha, bol mutluluk ve bolca güzel anı diliyorum diye eklemiş. Yaşını söylemiyoruz çünkü dostluklarda bazı sırlar sonsuza kadar saklanmalı demiş. İrem acaba kaç yaşına giriyor? Bir şey söyleyeyim mi? 35'e kadar yaş söylenmiyor kadınlarda. 35'ten sonra diyorsun ki ya Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağım? Tam böyle bir moda giriyorsun 35'ten sonra. Demek ki daha küçük İrem şu anda. İrem'cim, doğum günün kutlu olsun. Çok güzel bir şarkı istemiş arkadaşın. Vakit fırsat bulabilirsem çalarım. Cengiz Kurtoğlu, Liselim şarkısını armağan etmiş. Peki, seveni de çoktur. Fırsat yaratabilirsem çalmaya gayret ederim elbette. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu olun senelerce. Önce sağlık, sıhhat diliyorum. Şu yaşadığımız ömürde sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok. İnsan başına gelmeden anlamıyor böyle şeyleri. Dermansız dertlerle uğraşmak zorunda kalmayalım. Akıl sağlığı, beden sağlığı, ruh sağlığı diliyorum hepimize. Sonrasında zaten Allah ömür verirse geri kalan zamanımızda acı tatlı tüm hatıraları biriktirmiş heybemize koymuş olacağız. Ama önce sağlık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Telefon deyince vatan.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Tağında. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kovmayın.
1: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sabah kalk, aynısını giy, çayı demle, sürekli hesap yap, sürekli koştur, ucuzunu bul, yine hesap yap, vazgeç, dişini sık, dayan.
5: Yeter!
4: Bazıları şanslı doğar, ben onlardan değilim. Ama artık işler değişti. Şimdi onların hayatından payıma düşeni almaya geldim.
3: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.

Yine bize şöyle derinden bir iç çektirdin Güllü abla sesinle şarkılarınla. Allah sana gani gani rahmet eylesin. Bugün vefatının yıl dönümü Güllü ablamızın. Bizim

Uzun yol arkadaşlarımızdan bir tanesi. Yeri çok farklıdır. Hem programcılarında Kral FM'in hem de dinleyicilerinde, değil mi sevgili kralcılar? 26 Eylül 2025 günü bir gece yarısı aldık vefat haberini. Hala böyle düşündüğümüzde tüylerimizi diken diken eden, akıl sır erdiremediğimiz elim bir kaza sonucu ayrıldı aramızdan. Düşündükçe kahroluyoruz. Hala inanmak istemiyoruz yani, değil mi? Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şarkılarıyla yaşatıyoruz onu. Anısına saygı duyuyoruz ve onu çok ama çok seviyoruz. Çok seviyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: iTemiz'in mobil uygulaması iTemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. iTemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, iTemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. iTemiz Vay.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
6: Güzel bir yatsan.
7: Sensat.com.
8: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
9: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
8: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
6: Sensat.com.
10: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
11: Bugünden yarına Allianz seninle.
10: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Petrol.com'da. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: anlamaya çalışırım.
1: Sevmesem de alışırım. Çok güzel şarkılar çaldık yine bugün sevgili kralcılar. Harika iki şarkıyla, iki unutulmayan şarkıyla vedamızı gerçekleştirelim. Çok teşekkür ederim her birinize. Yüreğinizle dinlediğiniz için aramızda çok mesafe var baktığınızda.

uzaklardan dinliyorsunuz bizi. Ama her zaman şunu söylüyorum. O mesafe bir şarkı süresine iniyor. Aynı çatı altında buluşup aynı şarkıları dinledik. Maziye gittik, bugüne geldik. Duyguların en ortak yanı tam da burası. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Pazartesi günü akşam vakti görüşeceğiz. Saat 19'da. Sağlık sıhhat olursa. Hoşçakalın.

0: yolunun 0 ila 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyanın büyük buz katmanları eriyor. Dünya genelindeki kurumlardan 58 bilim insanının imzaladığı kapsamlı bir rapora göre yeryüzünün en büyük iki buz örtüsü 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti. Buz kaybının %84'ünün özellikle buzulların okyanusla buluştuğu noktalarındaki dinamik dengesizlikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Dünya çapında küresel rüzgar enerjisi kapasitesinde geçen yıl 165 gigawatt kapasiteyle rekor kırıldı. Bu yıl ise 180 gigawatt'tan daha fazla kapasitenin devreye alınması bekleniyor. Türkiye'de rüzgar enerjisinde mevcut yaklaşık 15 gigawattlık kapasitesini önümüzdeki yıl yaklaşık 40 gigawatta çıkarmayı hedefliyor. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Erdoğan, sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir, dedi. Doğa ile ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız tavsiyesinde bulundu. Şahika Ercümen bu kez sürdürülebilir ekosistem için daldı. Dünya rekortmeni milli serbest dalıcı Şahika Ercümen, Antalya'nın Demre ilçesinde deniz kaplumbağaları ile yaptığı dalışla plastik kirliliği, tekne trafiği ve insan kaynaklı müdahalelerin deniz canlıları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu dünya hepimizin, onların yuvasını korumak, ortak evimizi korumaktır, dedi. Bursa Teknik Üniversitesi gıda sanayi atıklarını değerlendirerek çevre dostu ambalaj malzemeleri üretmeyi hedefleyen yeni bir proje geliştirdi. Meyve kabuğu tozlarının kullanılacağı yeni nesil ambalaj projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.
2: Çevre Bülteni.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Evideya Şehre Dönüş Festivali başladı. İkili tava setleri 799, çaydanlık takımı 999 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Burada her şey evim için.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: İnsanlar pamuklar içinde, lüks içinde, rahat içinde yaşıyorlar.
6: Öyle şeyler ancak dizilerde olur kızım. Gerçek hayatta olmaz.
7: Bir kolu tutmuyor. Hiç hareket ettiremiyor kız.
8: Yeni tanıştık ama arkadaşlık etti bana. Hiç yalnız bırakmadı beni.
9: Hem benim gözüm pek tutmadı. Fikret Bey.
10: Bu kızcağız ne yapabilir Neşte Hanım?
11: Hırsızın hırsız kızı seni!
12: Ben hırsız değilim!
13: Senin gibi biri yanında daha güçlü birini ister, ben anlıyorum seni.
14: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da. En Kral 20. Kral 20. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisini sevenlerinin beğenisine sunan Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a ait olan şarkının düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyor. Linet, Bedduam Olsun şarkısıyla En Kral 20 listemizin bu hafta 20 numarasında. Dilek!

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Bedduam Olsun şarkısıyla Linet'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum Var. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında 1990'lı yıllara damgasını vuran Dillere Pelesenk olmuş, Bozuyorum Yeminimi şarkısını kendine has yorumuyla seslendiren Elif Buse Doğan var. Sözleri Yıldız Tilbe imzası taşıyan şarkının düzenlemesi Özdemir Güze ait. Elif Buse Doğan Bozuyorum Yeminimi ile listemize 18 numaradan giriş yapıyor.

Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizde bu hafta 17 numarada. Belki

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla En Kral 20 listemizin bu hafta 16 numarasında.

Müzik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında yeni şarkısı Dur Leyla ile sevenleriyle buluşan Zara var. Sözleri Ahmet Kartal Kanat, müziği ve düzenlemesi Güldiyar Tanrı Dağlı'ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla seslendiren Zara 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la listemizde 13 numarada yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya

0: Televizyon deyince vatan.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu. Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçi

10 numaradayız. 10 numarada Karışık Kaset albümünde yer alan sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la listemizin 10 numarasına yerleşiyor.

0: Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında hayal ve umutun bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Sözleri Zara ve Gezegen Mehmet'e, müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet imzası taşıyan Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut listemizde yükselişine devam ederek 9 numaraya yerleşiyor.
1: Aşk

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz yaşadığımı.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı listemizin 8 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin 7 numarasında. Selim!

çözülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla listemizin 5 numarasında.

0: com.tr
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
3: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri. Ben o soyadı istiyorum.
4: Çok güzelsin.
5: Erim Korhanlı'nın başına kötü bir şey gelecek.
2: Ne olacak?
5: Bana aşık olacak.
0: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da. En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjisi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı, listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Bu da benim sana bedduam olsun. Zalimin birini sev benim gibi.
1: 19 numara. Bir

0: 17 numara. ...16 numara.
1: Belki üzülür, yıpranırım. Dosta düşmana yaslanırım. Yapmadığım şey değil, atlatırım.
0: 15 numara.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünyaya tanıyamazsın.
0: 14 numara. ...13 numara.
3: Mamaş bir derdim var sorma. Derdim inanımda durma.
0: 12 numara.
4: Geliyorsan o da senden gelsin. Bütün hayallerim yandı yokuşlarda.
0: 11 numara.

0: 9 numara.
1: Gerçek aşk ibadet halidir. Adın kalır giderken.
0: 8 numara.

0: 2 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adım derine derine yazma yana.
0: En kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En kral 20 listemizin 1 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül, Bir Teselli Ver'le zirvedeki yerini bu haftada koruyarak bir numaranın sahibi oluyor.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: İkinci el araçlar %20'den

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 26 Eylül Cumartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ticaret Fuarı Müsiat Expo 2026'nın kapanış töreninde kürsüdeydi. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslendi. Savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır ifadesini kullandı.
2: Kendisini seçilmiş zanneden, kendisini diğer tüm insanlardan üstün gören, insafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte 335 kurşunla vahşice şehit edilen Hint Recep yavrumuzun hesabı hukuk önünde sorulacaktır. Yemek kuyruklarında, küvezlerde, camilerde, okullarda, hastanelerde göz göre göre katledilen sivillerin hesabı elbette adalete verilecek. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise İzmir'de konuştu bugün. Türkiye'nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi. İlk seçimde başarılı olamaması durumunda görevi bırakacağını açıkladı. Özgür Özel, emeklinin umudu yeni partidir ifadesini de kullandı. Yargıdan manşetlere uzanalım. Fon soruşturmasında bugün gelişme var. 4 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Pusula Holding'in kapalı fonunda işlem yapan 12 kişinin kimliği de netleşti. Son olarak cezaevine gönderilen isimler arasında eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor. 6 kişinin ise adliyede işlemleri devam ediyor. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tasfiyesine karar verilen fonların kuruluşundan bugüne tüm kayıtlarını istedi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de fon soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama var. Açıklamada bazı sosyal medya hesaplarındaki ekonominin genelini kapsayan ciddi olumsuz sonuçlar doğuracak iddiasının doğru olmadığı söylendi. Yurt içi piyasalarda da fon sarsıntısının etkileri izleniyor. Merkez Bankası verilerine göre geçtiğimiz hafta fonlardan yarım trilyon lira çıktı. MASAK altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptıkları öne sürülen 22 şüpheli hakkında da bugün gözaltı kararı verildi. Bu isimler arasında MASAK eski başkan yardımcısı da bulunuyor. 3 eski MASAK başkanı da ifadeye çağrıldı. Yargı cephesinden günün bir diğer dikkat çeken başlığı sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik bugün yeni bir operasyona imza atıldı. İstanbul Sarıyer'de bir otoparkta iki farklı araçla 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de ise Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon geldi bugün. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Daha önce de belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı. Manisa'da okul yakınındaki saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında bugün gözaltındaki 10 şüpheliden 7'si hakkında tutuklama kararı çıktı. 16 yaşındaki zanlının düzenlediği silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı. İzmir Narlıdere'de 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin 262 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği ve delillerin karartıldığı iddiaları dosyaya yansıdı. Davada aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 25'i tutuklu 26 sanık bulunuyor ve haklarında 6 aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Listede arama ekiplerini yanlış yöne sevk etmekle, soruşturmanın seyrini etkilemekle suçlanan eski kaymakam, savcılar ve askerler de bulunuyor. Megakent İstanbul'dan bir başlık, havanın

0: daha da soğuması bekleniyor. Yeni bir soğuk hava dalgası kent genelinde etkili olabilir. Bugün yerel başlayan yağışların yarın saat 18'den itibaren şiddetlenmesi bekleniyor. Rüzgarın hızının da saatte 60 kilometreye ulaşabileceği yönünde yetkililerden uyarı var. Hava sıcaklığı bu hafta 15 dereceye kadar düşecek. Sınır ötesinden bir manşet, Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Fransa ziyareti ikinci gününde. Papa dün akşam 80 bin kişinin katıldığı stadyum ayininden sonra bugün de Paris'teki Concorde Meydanı'nda ayin yönetecek. Ayine 600 bin kişinin katılabileceği belirtiliyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Türkiye tarihinde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Fransa'ya 1-0 yenildi. Milliler bir sonraki maçında pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'yı ağırlayacak. Milli sporcular Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününe 3 altın madalya sığdırdı. 51 kilo kategorisinde Hatice Akbaş büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 70 kilo finalinde Buğsenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Erkekler 90 kiloda mücadele eden Emrah Yaşar, Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkekler ağır siklette ilk altın madalyasını aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da disipline sevk edilen isimler arasında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Bültenimizin hemen sonrasında huzurlarınızdayız efendim. Bu güzel şarkılarla programı açtık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 26 Eylül 2026 günlerden cumartesi. Kralcılarımızla hafta sonu seyrinde şarkıları da duyguları da paylaşmak adına yine buluştuk. Efendim gün batımı vakitleri birlikte akşamı karşılayacağız. Umut ediyorum gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da çok güzel olsun diyelim. Sevgili kralcılara nerede dinliyorlarsa, hangi coğrafyada bizlere kulak vermişlerse herkese selam olsun diyelim. Yaslanın şöyle koltuklara ve günün telaşını, olup bitenlerini, koşuşturmacasını bir yana bırakın ve Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde müzik yolculuğumuz başlıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Okul konusunda çok yük bindi sana, biliyorum.
4: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum valla.
5: Ben geçen sabah sizi arabayla eziyor muydum?
4: Yine iyi hatırladınız bu halimi.
5: Yok, siz pek unutulacak biri gibi değilsiniz.
6: Bana bak, sakın kaçırma şu çocuğu.
5: Görme zaten. Ben de görmeseydim keşke.
6: Bazıları da şanslı doğuyor işte.
2: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.
7: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Sevgili Güllü'nün ölüm yıl dönümü, ruhu şad olsun diyelim. Gerçekten zor, çok zor, trajik bir şekilde yaşamdan uğurladık Güllü'yü. Böyle olmamalıydı diyor insan gerçekten. Ruhu şad olsun diyelim, mekanı cennet olsun diyelim. Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. İletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Canım kaptanım, hoş gelmiş, sefalar getirmişsin diyor Leyla Zeynep Hanım. Karasu'dan sevgiler, güzel bir cumartesi günü ve akşamın keyifli geçmesi dileklerimle. Pazar günü de güzel olsun demiş, sağ olsun. Adem Sağlam dinlemede, Kayseri'den selamlar, sevgiler, saygılar tüm kralcılara, kral ailesine. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum demiş. Amin diyelim. Didem bizleri dinliyor. Bursa'ya selam olsun. Şu anda aracında seyir halinde olan Didem gibi bizleri dinleyen bütün kralcılar, iyi yolculuklarınız olsun. Buradayım diyor. Beyhan Latife Hanım Fethiye dinlemedeymiş. Tugay Varol, hoş geldin kaptan, kolay gelsin, selamlar olsun. Hayırlı hafta sonları diliyorum demiş. Sizlere de güzel bir hafta sonu olsun. Belki de fotoğrafçının dediği gibidir hayat diyor Nursayın Gülümse. Serkan Özel satırlarıymış imzalı. Keyifli yayınlar Cano, her şey gönlünce olsun demiş. Teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık sevgili Nur. Durdan Erdoğan da yine hoş geldin, sefalar getirdin çok kıymetli kaptanım. Umarım günün ve hafta sonun güzel geçiyordur. Ben bugün bahçe ve toprakla ilgilendim. Çok iyi geliyor. Bir de bugün bir sözde şunu duydum. Hayatta mutlu olduğumuz anları ve keyifleri çoğaltalım diyordu. Bunu sen de söylüyorsun zaman zaman. Gerçekten hayata dair tavsiyelerini, tecrübelerini bizlerle paylaşman çok çok güzel ve değerli. Seviliyorsun, Hollanda'dan kocaman selamlar, sevgiler demiş. Bizden de selam olsun efendim Hollanda'ya. Şarkılarımız armağan olsun. İlk mesajları dinlendirdik. Alemin Kralı'nda kaptanla seyriniz hafta sonu yolculuğunda devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizim zamanımızda temrat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA Mobil'den...

Şarkılar bazen böyle alıp götürüyor işte yıllar yıllar öncesine. Bazen yapıyoruz bunu canlar. Zamanda yolculuk Kral FM'de. Siz güzel yüreklerle bir şarkıyla bir anda bakmışsınız. Yıllar öncesine seyahat etmişsiniz. Ruhunuz, duygunuz, hissiniz aynı o yıllardaki gibi oluyor. O yüzden önemsiyorum şarkılarla yolculuğu ve aynı zamanda fotoğraf kareleriyle de bu mümkün oluyor. Böyle dikkat edin, eski fotoğraflara baktığınızda ruh haliniz hemen değişir. Evet, bu güzel şarkılarla efendim nostalji rüzgarıyla ilk saati tamamlıyoruz. İkinci saatte yine şarkılarımla, sohbetimle, tabii sizlerin o güzel katılımları var yine mesajlarınızla. Yolculuğumuz, seyrimiz devam edecek. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın. Şöyle 90'lı yıllarda bir yolculuk yapalım.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Otopratik.
4: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar ortalama üstünde seyredecek, yağmur geçişleri devam ediyor. Yarın İstanbul ve İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Ankara çok bulutlu 24, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 25 ila 26.

İkinci saate hoş geldiniz efendim. Selam olsun dostlara ikinci saatten. Şarkılar alıp götürdü değil mi başka diyarlara? Ya böyledir. Tuba Zaman, Eylül'e Ekim'e şiirler yazdık. Kasım kıskandı. Çiğdemler açtığında sonbahar gelmiş dedirtti bana. Bu güzelliklerle selam vermek istedim. Bugün iyi yayınlar diliyorum. Sevgiler, selamlar demiş. Selam olsun diyelim. Filiz Hanım,

İyi tatiller dilerim kaptanım demiş, paylaştığınız şarkılarla hislerimize tercüman oluyorsunuz. İyi akşamlar olsun diyor. Ben de buradayım kaptanım. Yoklamadaki yerimi aldım. Her şeyi güzel, gönlünüzce olsun demiş. Selam olsun diyelim sizlere de. Mustafa Tekeli abim iyi yayınlar. Tüm Krazlara selam olsun. Bugün kardeşim Alihan'ın doğum günü. Sıradaki şarkı başta ona olmak üzere tüm dostlara gelsin demiş. Armağanımız olsun tabii ki. Evet, kardeşiniz nezdinde bugün doğan bütün Krazlar iyi ki doğmuşsunuz diyelim. İkinci saati bu güzel şarkılarla karşılayalım. Çiğdem Hanım sizlere de selam olsun. Hafta sonu seyrinde ben de dinlemedeyim kaptan, Bursa'dan selam demişti ve ekledi. İnsanlar sizi sadece aynı yerden canları yandıkları zaman anlar. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Tecrübe etmediğiniz hiçbir acı hakkında tam yorum yapamayız aslına bakarsanız. İşin özü bu. Yolculuğumuz seyrimizde ikinci saat. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
6: Sabah kalk. Aynısını giy. Çayı demle. Sürekli hesap yap. Sürekli koştur. Ucuzunu bul. Yine hesap yap. Vazgeç. Dişini sık. Dayan.
7: Yeter!
6: Bazıları şanslı doğar. Ben onlardan değilim. Ama artık işler değişti. Şimdi onların hayatından payıma düşeni almaya geldim.
1: Yeni dizi Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle bu akşam 20'de Star'da.
8: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Gün artık akşama kavuştu sevgili kralcılar. Günün olup bitenleri şöyle bir yana kalacak ve akşamın biraz daha hissettirdiği o kendine çekilme saatleri başlıyor. Hepinizin cumartesi akşamı şimdiden çok güzel geçsin diyelim. Bu arada artık yağışlar başlıyor. Yani yarından itibaren Antalya civarında da böyle şakır şakır yağmur tabiri caizse göreceğiz. İstanbul zaten yağışlıydı. Trakya bölgemiz keza öyle. Yani toprak artık yavaş yavaş doyuma başlayacak diyelim. Ve bereketli olsun, güzel olsun, afetsiz, sorunsuz, problemsiz yağışlar diyelim. Neşe Buğlem takipteydi, Konya'dan yazmış. Neşe Kaya, severek dinliyorum. Akşam yemeği telaşı içindeyiz. Küçücük kızımla, Emine Berra'yla. Onun için bir şarkı mümkünse demiş. Konya'ya selam olsun efendim. Şarkılarımız armağan olsun, ne güzel. Kolaylıklar diliyoruz şu an yemek sofralarında hazırlıkta olan canlar. Evet, burada kim varmış bakalım şöyle. Sema Doğan takipte. Hoş geldin kaptanın, yayınlar, dinlemedeyim. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm şarkılar size ve canım anneme gelsin. Annemle dinliyoruz. Hayırlı akşamlar demiş. Evet, Gölbaşı'ndan selamlarını iletmiş. Bizden de selam olsun diyelim. Efendim, Balıkesir Sındırgı'ya bir selam. İsmail Akçan'a en güzel akşamlar senin olsun. Her zaman seninleyiz kaptanım demişti. Selamlar diyelim. Yine Zeynep Hanım takip ediyormuş. Benim adımı niye okumuyorsun demiş programda demiş. Aşk olsun diyor. Vallahi paylaşıyorum gördükçe işte. Genelde nickname'leriniz var biliyorsunuz. Ama yazarsanız da dillendirmeye çalışıyorum. Emine Hanım, güzel yüreklim Kaptan Şener Güllü'ye. Bir sene oldu, mekanı cennet olsun, dualarım onunla. Rabbim adaletini gösterir bir Ekim mahkemede diyor. Allah'ım kimseyi evladıyla imtihan etmesin demiş, amin diyelim. Bugün dolunay var, dikkat et kendine, şarkılar türküler senden gelsin. Tüm gönüllere sevgiler selamlar demiş. Selamlar olsun efendim. Hollanda takipte Emine Hanım, yüreğinize sağlık. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan dinliyor, sevgiler saygılar demişti. Muhterem ablamız, zor günler sade kahve gibidir. İçerken acı gelir, bitince ayıltır. Yanında saf tutanlarla yanında sandıklarını birbirinden ayırır diyor. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Bu hafta Çorlu'ya kızma geldim. Ben nerede? Radyomda orada. Keyifli yayınlar. Çok seviyoruz seni. Çorlu'dan sevgiler selamlar demiş. Bizden de selam olsun. Allah'a emanet ol. Pazar günü mutlu geçsin demiş. Hepimizin öyle olsun. Nurhan Hanım hikayesi de bizleri etiketlemiş o da. Ve bir söz. Ne güzel demiş üstad. İnsan var. İnsanda ziyan olur. İnsan var. İnsana ilaç olur. Sıcak bir İzmir akşamından selam diyor. Bizden de selamlar olsun. Sude Naz ve Suna babacığına seslenmişler. Evet, bizler iyiyiz. Allah'a şükür baba sen de iyisindir demişler. Ayten ablamız da kaptanımız canımız keyifli huzurlu bir akşam olsun diyor. Barış Manço der ki insan kendini daha iyi tanımak istiyorsa tarihini, geçmişini mutlaka çok iyi öğrenmeli. Çünkü dünü iyi bilmezsek bugünleri pek anlayamayız. Yarınlara hazırlanmakta bayağı zorluk çekeriz. Güzel yayınlar dilerim demiş. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar demiş. Bu tarih konusu evet çok önemli Ayten abla. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani tarihi nereden okuyoruz? Bilinen tarih, bize aktarılmaya çalışılan bir tarih mi yoksa değiştirilmiş bir tarih mi? Bunu da iyi araştırmak gerekiyor detaylı bir şekilde. Ve Tülay da satırlarını ulaştırmış. Ben de geldim demiş. Keyifli bir hafta sonu diliyor. Sizlere de efendim güzel bir hafta sonu olsun. Ayrıca gönderdiğiniz şiiri de yayında paylaşmıştım. Tekrara düşmüş olmayalım. Bu güzel şarkılarla akşamı karşılayalım. Alemin kralında Kaptan'la seyir devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi. Garanti.

Evet, seyrimiz yolculuğumuzda geldik veda kısmına. Amerika'dan New York'tan Semra Yıldız takip ediyordu. Mesajını ulaştırmış. İzmir'den Ebru öğretmenimiz takipteydi. Bütün eğitmenlerimize selam gönderelim. Gaziantep'ten Kaptan Deli Poyraz demiş galiba. Eyvallah, kaptanlarımız için bir şarkı demişti o da. Selam olsun diyelim. Bütün minibüsçülerimize, dolmuşçularımıza şarkı armağan etmiş. Nazlı Hanım, sizlere de selamlarımızla diyelim. Ve ismini sayamadığım nice güzel yürek eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gezegen'in ve sevgili Zara'nın imzası olan çok güzel bir şarkıyla vedamızı gerçekleştireceğiz. Bu arada bugün aldığım bir haber. İzmir'den, motosiklet camiamızdan, İzmir Motosiklet Kulübümüz var. Büyük bir kulübümüz. Ve kurucu başkanlarından, benim de yakinen tanıdığım, çok değer verdiğim kıymetli Bülent abim. Bülent Altürk'ün vefat ettiği haberini öğrendim. Ruhu şad olsun diyelim. Büyük emekleri olan, sempatisiyle, güler yüzüyle her daim etrafına pozitif bir enerji veren sevgili Bülent abim. Ruhun şad olsun gerçekten. İzmir Motosiklet Kulübü'nün kurucu başkanlarındandı Bülent başkanımıza. Rahmet dileklerimizi iletelim. Evet, yaprak dökümü gibi bu sene biraz zor geçti aslına bakarsanız. Unutmadığımız, yaşamdan uğurladığımız nice yürekleri de hatırlayarak, rahmetle anarak bugün seyri tamamlayacağız. İşte hayat böyle, çok kısa canlar. Bugün varsın, yarın yoksun. O yüzden hep diyoruz ya, altını çize çize, an çok kıymetli, an çok değerli. Tadını çıkarmakta fayda var. Anın kıymetini bilerek yaşamakta fayda var. Efendim, hepinize, sevdiklerini sevenlerinizle anın değerini bilerek yaşadığınız güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi sevgili Kaan'ın hemen sonrasında buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri, paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları, soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar, sizin bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açılyalara. Bir meyhane bulur beni, beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni, kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatlerim. Bu akşam Dürüyem'in düğünleri kalaylı gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi, bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan geçmiş Abdullah Yüce.

Darıdayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

Darıdayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik

geçmezdim, içime sancıldım. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı,

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: LÖSEV hayat verir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize
2: bak. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Hangi şarkıyla başlayayım diye düşünürken bir baktım, Bornova'dan Recep mesaj atmış. Ben gelmeden yollarımı gözlediği belli Bornova'dan Recep'in. Ata Bey, ben Bornova'dan Recep, haftada bir gün yetmiyor. Biz seni her gün ailece dinlemek istiyoruz demiş. Bülent Ersoy'dan Yarına Çıkmaya Senedin Mi Var şarkısını çalarsan seviniriz, hayırlı akşamlar demiş mesajında. Ben de onun mesajından yola çıkarak ilk şarkımı onun şarkısı olarak belirledim. Bu güzel şarkıyla da gönül selamımızı dile getirelim bakalım. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara. Tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.

Cari taksi şoförü sevenimiz var. 06T7508 Şeker Kemal. Üçlüklerimi beğenmiyorsun demiş. Pes etmiş herhalde, bugün üçlük yazmamış. Diyor ki hiç değilse Ankara'da çalışan tüm ticari taksi şoförü arkadaşlarıma Azer Bülbül'den her an her şey olabilir. Çal da mutlu olurum diyor. Seni seviyoruz, baş tacısın demiş. Eyvallah, gönlün olsun bakalım, senin şarkın da geliyor. Bu güzel şarkıyla da şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel bekleyen ve en güzel beklenen Allah'a. En güzel isimler Allah'ındır diyen Rabbimize. Hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Çıkmış Bulanık'tan Uğur Ömer Aral, Yeni Bosna'dan Gökhan, Beylikdüzü'nden Canan, Beylikdüzü'nden Esin ve birçok sevenimiz Güllü'den üçlük bekliyor. Dün de söylemiştim, bugün ölümünün yıl dönümü, aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Yarınki yayınımda, yani bugünkü yayınım için Güllü'den üçlük yapacağım demiştim. Hem bunu bilen sevenlerimiz, duyan sevenlerimiz, hem de gönlünden geçen sevenlerimizin ve benim de aynı şekilde gönlümden geçen Güllü üçlüğü başlasın bakalım. Rahmetle saygıyla anıyorum.

0: Sonu ona yakışmadı diye düşünüyorum. Ama ona bu sonu layık görenler utansın diyerek biz şarkılarıyla sevgimizi belli etmeye, rahmetle ve saygıyla anmaya devam ediyoruz ve şimdi üçlük zamanı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: Hüzünle dinliyoruz şarkılarını Güllü'nün, Güllü'müzün. Öyle değil mi Mehmet Turan?
1: Aynen öyle abi.
0: Mehmet Turan. Mardin Kızıltepe'den Mehmet Turan. Nasılsın, iyi misin, iyi akşamlar?
1: İyi akşamlar abi. Ben üstteyim inşallah, Allah razı olsun. 96'dan beri dinliyorum ben.
0: Ay maşallah. Yüreğine sağlık, yüreğine sağlık. Güllü'müz için var mı söylemek istediğin bir şeye?
1: Allah gani gani rahmet eylesin. İnsanın sevdiği tarafından gönderilmesi kadar ağır şey yok herhalde. Onu diyeceğim.
0: Şimdilik öyle demiyoruz ama hani tamam, oklar orayı gösteriyor da bakalım. İşte yarın, pardon, pazartesi başlayacakmış duruşmaları.
1: Ama hiç ummuyordum beni arayacağını.
0: Eyvallah. Bakalım kim suçluymuş, neymiş yapan, kimmiş, anlayacağız. Yani cümleleri de böyle, kelimeleri de seçerek konuşmak istiyorum. Çünkü hani yargısız infaz yapmak istemiyorum ama yani Güllü'müz bir haksızlığa uğramış. Düşürülmüş diye düşünüyorum ben de ama bakalım. Ya da düşmüş. Allah rahmet eylesin diyelim, eyvallah. Hiç ummuyordun ama üçlüğünü onayladım, aradım Mehmet Turan. Mardin Kızıltepe'den hemen mesajını okuyayım. Ata abim üçlü talibim demiş, şarkılarını sıralamışsın. 99 yılından beri dinleyen kral fanatiyim diyerek mesajını tamamlamışsın. Mardin Kızıltepe'den Mehmet Turan, bu satırlara, bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Size ilk şarkısını kaynım, büyük kaynım Süleyman Ercan'a hediye etmek istiyorum, onun reisine. Geri kalan tüm kuralcılara gelsin. Ve şimdi üçlük zamanı diyoruz.
2: Atadan müzik ziyafeti.
3: İçeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur.

Mardinli sevenimizin üçlüğünü tamamladık. Rahmetli Azer Bülbül'ün bu güzel şarkısıyla, bu güzel yorumuyla. Hemen diğer mesajlara dönelim. Çok mesajımız var yine. Ordu'dan Dilek, seni yıllardır severek dinliyorum demiş. Dilek sağ olsun. Şevket Nazilli'den arkadaşı Kazım'a selamlarını iletmiş. Üçlük hazırlamış İzmir'den Rıza. Bursa'dan Melihcan, coştun yine demiş. Eyvallah. Hamdi Ertaş Gebze'den, İbrahim Erkal'dan bir şarkı, hatta üçlük hazırlamış. Eyvallah. Kayseri'den Ahmet'in Perisi'ne, Güllü'den bir şarkı.

Ümit ben güvenlik görevlisiyim, nöbetteyim diyor Ayhan Aşan'dan bir şarkı tüm çalışanlara demiş Ümit. Bursa'dan Sevim ablan Allah razı olsun Güllü'den üçlük yaptın demiş. Mekanı cennet olsun demiş. İstanbul Halkalı'dan Oğuz Vural üçlük demiş. Bunu da kayda aldık eyvallah. Turan Yalçın için Mine Koşan'dan bir şarkı denmiş. Konya Güneş Sınır'dan Ahmet, Selahattin Özdemir'den diyor.

0: Mustafa Oğuz Yeşilpınar'dan sıradaki şarkı ona armağan ettiğini belirtmiş. Ömer hocamız eyvallah. Kızlarım Estem, Elif ve eşim Mehtap'la dinliyoruz demiş Mesut. Tekirdağ Kapaklı'dan Nebiha, her zamanki gibi dinlemediğim demiş. Nasılsın Nebiha? Manisa Turgutlu'dan Başkan Musa, Kuşçular Kahvesi'nde sizi dinliyoruz. Müslüm Baba'dan denmiş. Ordu Perşembe'den İrfan selamlar demiş. Kahramanmaraş'tan Mehmet Budak, Çırakoğlu çalışanlarına.
1: Bu programda
0: eyvallah. Mersin Mut, Halil Kevrek. Sıradaki şarkı aileme diyor. Almanya'dan Atilla Taşdemir. Gurbette memleket hasreti çeken canlara diyor. Memleketi Gaziantep'e selamlarını göndermiş. Mersin'den Ceylan, Alanya Cezendik dayısı Erhan'a, tüm koğuş arkadaşlarına. Adem Bozdemir, Avcılar'dan, kralın kralı gelmiş diyor. Kayseri'den Harun Turhan, Ferdi Baba'dan diyor adamsın demiş. Mustafa İstanbul'dan, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı diyor. Mehmet Akif, Akseki'den üçlük demiş. Gazman Paşa'dan Nilgün. Eyvallah. Mehmet Parlak, Ümraniye'den.

0: Murat Kurşun'dan tüm Batmanlılara diyor. Bursa'dan medet Artvinlilere. Eskişehir'den Mustafa Özdemir torunu Uras'a.
1: Haklı değil mi?
0: Seyfettin Samsun'dan sevdiğim Gülçin'e. Ankara'dan Orhan Üçlük demiş. Almanya'dan Ekrem. Hollanda'dan Nurten, Filiz, Hakan, Kadir, Ece, İnci, Alara. Almanya Augsburg'dan bahçede oturduğumuz sahibi Selami abi ve Leh ailesine denmiş.

Türküler canım. Türkülerimizin de ayrı bir tadı var. Ayrı bir efkarı var. Muradı böyle dedi imparator. Yıktı ortalığı hemen ardından Hüseyin Turan. Yüce Dağ başında dedi bu güzel türkümüzü. Keyifle gümbür gümbür dinledik. Balıkesir'den Samet Balaban Güven Kamçı'ya denmiş Ferdi Baba'dan. Artık nöbetlerin vazgeçilmezi oldu. Bizde de Kral Efem demiş. Ordulu Bey ilçe devlet hastanesi nöbet tutan tüm nöbet ekibine diyor. Kenan Kestane.

Konya Karapınar'dan selamlar demiş. Yolculuk yaptığımız Hikmet Reis'e Metin abiye demiş bir sevenimiz. Bodrum'dan Aysun eşi Yücel için diyor. İzmir Karabağlar'dan Bahar aşk ümite. Alanya'dan Serhat eşiyle dinlediğini belirtmiş konserve yaparken. Tüm Sivaslılara diyor. Manisa Turgutlu'dan Süleyman'dan Urganlılı Hamdi Baba'ya denmiş.

Aydın Nazilli'den, Ozan Turhal'dan Sinan Aktaş'a armağan edilmiş. Gebze'den Çetin. Benim gibi bu saatte çalışanlar için sıradaki şarkılar denmiş. Odessa'dayız. Bomba yemeden buradan çıkmayı nasip etsin Rabbim inşallah. Dualarını bekliyoruz. Hatta selamlar demiş Celal Urun Odessa'dan, Ukrayna'dan. Antalya Selik'ten Ayhan. Adamsın demiş. İstanbul'dan Ayşe. Maltepe cezaevindeki eş Muhammed'e. Fransa Lyon'dan İsmail Özçelik. Gurbette kral dinleyenlere. Biricik sevgilim için diyor Emrah'tan bir şarkı. Şişli'den Neşe Gül. Gürsel Mahallesi'nden Burhan. Rabbim herkese helalinden kazanmayı nasip etsin ve bizi At abiden yoksun etmesin demiş. Amin. İzmir'e demişten Ülkü. Ufuk Apaydın ve Cavit Gönen'le müzik ziyafetinde iyi ki varsın denmiş. Fransa'dan Kubilay, üçlü talibim demiş.

0: sorun.
1: Evvelce mutluydum, maziye sorun diyor. Erhan aynen, sen senin için de mi diyor yoksa bu sözü?
2: Aynen abi. Baba doğruyu söylüyor abi ya. Evvelden mutluyduk, herkes mutluydu abi.
1: Şimdi yalnız mı kaldın Erhan?
2: Aynen abi, yalnız kaldık.
1: Öyle demişsin satırlarında, benim gibi tüm yalnızlara demişsin.
2: Aynen abi, hiç kimse kıymet bilmiyor. Her gün yalnız kaldık maalesef.
1: Evet, kıymetin bilinmiyorsa yalnızlık iyidir ya.
2: Vallahi böylesi daha güzel ya.
1: Yani değil mi?
2: Aynen, gerçekten böylesi daha güzel. Gerçekten iyi oluyor yani.
1: Şartlar sana uymuyorsa sen şartlara uyacaksın.
2: Aynen, biz öyle yapıyoruz abi. Yapacak bir şey yok yani.
1: Eyvallah. Hatay'dan Erhan'la görüşüyoruz sevgili kralcılar. Hatay'dan Erhan'ın üçlüğünü onayladım ve üçlüğün başladı Erhan. Hemen mesajını okuyayım, sözü sana vereyim. Gönlünce seslen. At abi Hatay'dan Erhan, bugün üçlüğe ben de talibim demişsin. Şarkılarını sıralamışsın. Benim gibi tüm yalnızlara gelsin, bir de sana gelsin diyerek mesajını tamamlamışsın. Söz sende, gönlünce seslen, imzanı dağıt. Üçlüğünü dinleyelim Erhan.
2: Tüm Kral FM dinleyicilerine, Gezegen Mehmet'e, 05 Mustafa'ya, Ata abime, herkese benim gibi tüm yalnızlara gelsin. Şimdi üçlük zamanı.
3: Atadan müzik ziyafeti.

sevenimizin üçlüğünü tamamladık bu harika şarkıyla. Bugün üçlüklerim maşallah var. Şu anda bile 5 tane onayladığım üçlük var. Bakalım son saatin üçlüğü kime kısmet olacak? Hemen diğer mesajlara dönelim. Üçlüyü tamamladık. Kayseri'den Gökhan Avni abisini armağan etmiş. Karaman Sarıvelilerden Sahte Hoca diye gelen mesaj. Müslüm Baba'dan 30 yıldır dinlemeye devam diyor. İkbal Türkmen Antalya'dan eşimle birlikte dinliyoruz balkonda demiş. Konya Ilgın ilçesi Belekler Mahallesi'nden Mehmet Salih İbrahim Sedat. Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş. Adana'dan Mehmet Akay selamlar demiş. Antalya Murt içinden Emre ve Murat. Cengiz Kurtoğlu'ndan sevmek yetmez mi istenilmiş. Bursa'dan Eyüp Dolu İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı diyor. Bursa Karacabey'den Sedat üçlük demiş. Eşi Neslihan kuaför Kenan ve eşi Ayşe'ye. Hollanda'dan Dilek, canından çok sevdiği Karagözlü Kürşat'a armağan etmiş. Cavit, uzun yol şoförü Cavit, Avusturya'dan Anavatan'a, yeğenlerim Enes ve Atalay ile. Onlara diyor tüm kralcılara. İstanbul'dan Süheyla, Güllü'nün mekanı cennet olsun demiş. Ordu Ünye'den Erkan Kuşçu. Eşi Sevinç, kızları Boylan ve Belina'ya. Misafirimiz olan Ömer Çakır ve Öznur Çakır'a. Zeliha Çekiç, Çekiç Koç, bir şarkı rica etmiş, üçlük yazmış hatta, eyvallah. Yozgat Sorgun'dan Berber Hanifi, üçlük demiş, müşterilerine armağan etmiş. Ödemiş Bademli'den Alim, sizi Londra'da eşimle birlikte dinlemekteyiz denmiş.

Esenler'den Mustafa Ayhan, eşi Seyhan'a, Geyve'den Haşim, Kadir'e ve Furkan'a, Kaptan Mustafa Kemal, Lüksemburg'da dinlemedeyiz diyor. Ömer abisi Deniz Kılıç, Erhan Kızılkaya, Ramazan, Tamer, Engin ve gurbette olan kaptanlara denmiş. Ramazan Balıkesir'den, Ramazan içim. Sıradaki şarkı denmiş. Muğla Milas'tan Nülüfer, Arüstam'dan, eşi Hasan oğlu Yiğit ve Antalya'daki kızı Saide'ye. Biricik eşim Eyüp Şen'e demiş sıradaki şarkı, onu çok özledim demiş bir sevenimiz. Gebze'den Serhan, Gebzelilere. Giresun SP'de bulunan Samet Genç'ten, ortamındaki Oğuzhan Kartal, Ali Kemal Çolak, Mustafa Arpacı ve tüm dostlarına. Giresun Bulancak, Ahmetli Köyü'nden Mehmet Karadeniz.

Sarı Yaylam Yazır Köyü'nden Medine Özseçen. Kızlarımla beraber dinliyoruz İbrahim Tatlıses'ten. Adana Çukurova'dan Hamit Çavuş. İstanbul'daki teyzemin kızı Cevriye için diyor. Burhaniye Tipi Cezaevindeki Hakan Köylüoğlu için denmiş. Bir sevenimiz. Nurten, Kadir, Hakan, Filiz, Bertu, Alara, Ayça, İnci, Ece, Hollanda ve Almanya'dan selamlar denmiş. Dilek de benim için diyor, İsveç Malmö'den Nurcan. Şahin Püllüm üçlük hazırlamış. Allah Allah.

geldik. Adem abisini armağan etmiş. İstanbul Bağcılar'dan Ramazan Demir. O da üçlük demiş bakalım şarkılarına. Eyvallah. İzmir Seferi Sardan Muharrem, Niyazi Atom, Fert Tayfur'dan bir şarkı denmiş.

Kahramanmaraş Pazarcık'tan, Taksici Ali ve ekibinden Sabah Takiraz'dan bir şarkı denmiş. Bursa'dan servis şoförü Naci. Bursa Yeni Güner Turizmi yakışıklı karizmatik 5490 Nazım abim ve yolcularına denmiş. Samet Uçman'dan Komedi İsmail'e, Balıkesir'den selam olsun denmiş. Kasımpaşalı Serdar, seni seviyorum Ata, iyi ki varsın demiş. Eyvallah Serdar. Yalova'dan Murat Şimşek.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Diyarbakır'dan Fatoş. Seviliyorsun abim demiş, eyvallah Fatoş. Tekirdağ Malkara'dan motor ustalığı yapıyorum demiş Göktuğ Bülbül. Bir şarkı demiş. Zonguldak Alaplı'dan dinlemekteyim. Fert Tayfur'dan dönebilsem şarkısı Taner Şener'e. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim, eyvallah. Eskişehir'den Ordulu Murat Kılıç, Ünyelileri ve Ahmet Sözkesen'e. Aydın Nazilli'den Ozan Turhal, Fert Tayfur'dan Emmioğlu. Bursa'dan Erkan, Nilüfer Belediyesi gece personeline. Adana'dan İstanbul'a seyahat ediyorum demiş Sedat. Üçlüye talibim diyor. Eşim Nurcan'a, kardeşim Yalçın'a. Bakalım şarkılarına. Almanya Baden-Württemberg'den Hakan, eşi Neslihan'la balkonda dinlediğini belirtmiş. Giresun'dan Öznur, çok sevdiği Süleyman'a.

Alisa Turgutlu'dan Berber Levent ve saygıdeğer müşterisi Utku'ya denmiş. Antalya Kemer'den balıkçı Tufan Esengül'den tüm balıkçılara. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Çağdaş Nazlı'nın bugün nöbetteyiz. Asistanlarımız da dinliyoruz diyor. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz denmiş. Isparta'dan Güller Diyarı'ndan Mustafa Uygun, Burak Kınay, Metin İçel, Mehmet abim ve ben Fatih Başpınar. Yollardaki şoför arkadaşlara. Ankara'dan Murat Türkay üçlük demiş. İpsala Yapıldak Köyü'nden Saim, Erol Esen, Mehmet Çomak, bir de Bamyacı dayıma. İzmir Tire Kireli Mahallesi Turan için denmiş Orhan Baba'dan. Eşim Halit'e gelsin, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım demiş bir sevenimiz. Oğlum Seyit Ali ile dinliyoruz, bize de bir şarkı demiş.

gitmeden bir güllü daha dinleteyim sizlere. Gönlümden geçti. Tekrar rahmetle saygıyla almış olalım güllümüzü. Nazilli'den Hasan, eşi Duygu'ya, kızı Eylül'e ve oğlu Eymen'e. Gaziantep'ten Sinan, gece vardiyasına gitmek için hazırlanıyoruz demiş. Kolay gelsin şimdiden. Samsun Çiftlik'ten Şaip Mete, Ferdi Baba'dan. Kuzey Kıbrıs'tan selamlar demiş Aziz, tüm dostlara diyor. Adana'dan Nergiz, Gönül Kaynak, eşiyle dinlediğini belirtmiş. Seçkin Gönül Kaynağı, Onur Akın'dan bir şarkı, canım eşim diyor. Mustafa Kartal'dan, Ata abi yayınlar demiş, İngiltere İspanya maçını izliyorum demiş. Ömer Ründül yine yorum yapıyor demiş, yapabiliyor mu bari? Balıkesir Savaştepe'den yaralı anne demiş, oğlumun doğum günü demiş. İsmini yazmamış, eyvallah. Kayseri'den Necati Şimşek, Viyana'daki sevdiklerine, tüm kralcılara. Salih Eren, Gaziantep'ten ve servis arkadaşlarına. İzmir'den Cemil, Bursa'da yaşayan çok sevdiği Azra'ya. Sancaktepe'den İrfan. Ferdi Baba'dan diyor.

0: Bariye'nin alternatifi gibiydi ilk çıktığı zamanlar, hani sesin benzerliğiyle alakalı olarak, ama sonrasında kendi kulvarında çok başarılı işler yaptı Güllümüz. Hani bir söz var ya, olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Hah, işte Güllü için bu söylenir. Gerçekten olduğu gibi ya da göründüğü gibi. Biriydi, rahmetli anıyoruz. Fransa'dan Kubilay hatta bekliyor. Kubilay.
1: Kubilay. Abicim, iyi akşamlar öncelikle.
0: Kubilay telefonu açtı. Hemen böyle bir marşla karşılaştı. Fransa'da doğdu. Beşiktaşlı oldu.
1: Helal olsun sana Pascal. Zaten Beşiktaşlıydım abi.
0: İyi. Tam adamına söylemişim o zaman bu marşı.
1: Evet abi.
0: Pascal evet, Numa'mıza da selam olsun. Fransa deyince eyvallah, aklımıza eyvallah gelen ilk isim. Bak Sarkozy'den bile önce geliyor ismi.
1: Eyvallah abi eyvallah. Geçen zaten Marsilya maçını Fransız arkadaşlarla izliyorduk. Onlar üzüldü, biz sevindik.
0: Evet, gururlandırdı diyorsun Beşiktaş bizi.
1: Gururlandırdı.
0: Evet, evet. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Sonrasında evet, da Ahmet abi maçında hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık.
1: Abi oluyor bazen öyle şeyler. Ya. Evet. Ama hocamız gerçekten bu sene güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Hocamıza evet güveniyorum.
0: Evet. Ama hakemlere hocam güvenemiyoruz. Kubilay. Hakemlere güvenemiyoruz. İki mağlubiyet aldık. İkisinde de hakemlerin fiyaskosu var. Hakemlerin
1: abi
0: darbesi var. Yani ne diyeyim yani? Ya biraz adalet çok mu zor? Ya Beşiktaş'a gelince mi böyle oluyorlar? Bilmiyorum ki.
1: Vallahi abi ben Ahmet maçını da arkadaşlarla izledim. Ahmet'le arkadaşlarla, yani o taraftar grubuyla izledim. Hiçbir şey de diyemedim. Birkaç pozisyonda gerçekten onlar da hak verdiler ama.
0: Şimdi
1: dediğim gibi abi inşallah.
0: Şimdi Ahmet'in mücadelesini ben şey yapmıyorum yani, onu haksızlık yapmak istemiyorum. Mücadele etti, aslanlar gibi oynadı. Güzel iki şutla 2-0 öne geçti, onu da korudular. Yani emeklerini zayi etmiyorum, ben ona haksızlık yapmıyorum ama Beşiktaş'ımızın da hakkı yendi. Alanya maçında da yendi yani. Ya yendiğimiz maçlarda evet bile hakkımız yendi ya.
1: Evet. Doğru mu? Ne yapalım? Biz Beşiktaş'ız abi. Biz işte çarşı grubuyuz. Alıştı mı?
0: Öyle ama işte ben de diyorum zaten. O yüzden biz zaten yıllardan beri hakemlerden çekiyoruz ya. O yüzden her maça biz 1-0 mağlup başlamamız lazım abi. 1-0 mağlup ama başlayacağız. Abi, İki tane atacağız. Mecburuz. Başka alternatifimiz yok.
1: Evet abi.
0: Çünkü birini hakeme birini rakibe diye düşünüyorum ben.
1: Bakalım abi, ben bu sene güzel şeyler olacağını eminim.
0: Tabii yok inşallah ama gene de
1: güveniyorum.
0: Tabii aynen takımımız iyi ama işte diyorum ya, bir tane hakem çıkıp baltalayabiliyor abi. Bir tane hakem kaderimizde oynayabilir. İnşallah bundan sonra böyle şeyler görmeyiz diyelim.
1: İnşallah abi.
0: Evet, inşallah. Peki, futbol sohbeti bir kenara. Kubilay Fransa'dan, kaç yıldır oralardasın, gurbet ellerdesin?
1: Ben abi 2004'ten beri buradayım. Evlendik yani. İtal damat diyelim yani. İki tane kızım var, ellerinden öper.
0: Maşallah, Allah bağışlasın.
1: Eyvallah.
0: Memleket işler, neresi?
1: Koşturdu. Benim aslen Samsun abi.
0: Samsun. Özledim Samsun'u. Evet. Gelebildin mi bu yaz?
1: Bu yaz az böyle bir 10 gün falan geldim. İş güç muhabbetine ama inşallah bakalım bir kışa doğru yine bir 10-15 gün.
0: Doymadım diyorsun.
1: Evet abi.
0: Eyvallah.
1: Memleketi doyumluyor.
0: Evet aynen öyle. Peki hemen mesajını okuyayım. İyi akşamlar Canat abim. Geldim, yerimizi aldık, seni dinliyorum. Kubilay ben Fransa'dan. Üçlüye talibim demiş, şarkılarını sıralamış. Haydi gönlünce seslen. Evet. İmzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Abicim sıradaki şarkılar tüm Kral FM dinleyenlerine gelsin. Beni tanımayan bütün kral sevenlere, kral dinleyenlerine gelsin. Seninle mesain bitti. Seninle beraber olmak çok keyifliydi.
0: Eyvallah.
1: İnşallah yeni bir üçlükte yine beraber oluruz.
0: İnşallah. İnşallah. Beklerim. Hadi at imzanı.
1: İnşallah. Şimdi üçlük zamanı.
0: Allah Allah.
2: Atadan müzik ziyafeti.

İlk olarak Kubilay'ı aradım Fransa'dan ama Bursa Yenişehir'den İbrahim'in de üçlüğünü onaylamıştım. İbrahim Erkal şarkıları vardı. Darıca'dan Yusuf Keleş'in üçlüğünü de onaylamıştım. Onun da Kibariye'den şarkıları var idi. İnşallah başka zamana diyelim. Teşekkür ediyorum. Artı bu onayladığım ilk üçün haricinde de onayladığım üçlükler vardı. Onlar da çok güzel diyorum ya. Bugün üçlüklerden yana maşallahınız var. Bana böyle gelin.

0: üçlüyü tamamladık. Tekirdağ Çorlu'dan Cemal İlhan. Nöbetçi taksici arkadaşlara, gece çalışanlara denmiş.
1: Sen de kaybettiğini başkasında aradın.
0: Eşim Ramazan Talay'a.

Samsun'dan Mustafa 55'te 0055 güneş taksi yolcularına denmiş. Bursa'dan Serhat. Ne zaman diyor 15-17 geçeceksin? Gündüz'e istemiş. Tüm kralcılara eşi Burcu'ya. Ordu Fatsa'dan Murat Özcanlı. Eşim Sümeyra, kızlarım Zahidem, Gökçe, Hümama, kayınçom Enes'e. Çorum'dan Aysel Kaya, Sincan'daki oğlu Fatih Bilgin'e cezaevindeki. Fransa'dan Ayfer, Hacı İmamoğlu. Şu an çalışıyoruz iş arkadaşlarım. Sonay Şahin, Pembe Şahin, Özlem Uludağ. İzmit'ten Ayşe, gece vardiyan başlıyor demiş. Servis şoförümüz Hüseyin abiye özel isteklenmiş. Almanya'dan Songül, arkadaşlarına Sultan Rabia ve Kadriye Suraya demiş.

Muğla'dan Can Bulut, sevdiğim kadın Hayriye'ye demiş. Elazığ'dan Yusuf, karım Songül ve tüm Beşiktaşlılara demiş. İstanbul'dan Ramiz Özbakır, Balıkesir cezaevindeki abisi Suat Özbakır ve arkadaşlarına. Sivas'tan Şerafettin Recep'e selamlar demiş. Gaziantep'ten Gökhan, eşime karıma diyor. Kalecik Demirtaş köyünden 3 kız kardeş Şeyda, Ayşe ve Döndü Gülde Karaböcek'ten. Gece Vardiyası'ndaki Enes Polat'a denmiş. Kayseri'den selam demiş Ali Samet Yanık tüm sevenlerimize. Manisa Turgutlu'dan damat Fatih abiye selam denmiş. Balıkesir Savaştepe'den Abdü Samet Kandemir, askere gidecek Furkan Arslan yeğenime diyor.

0: yarın.
1: Balıkesir Savaştepe İsa Dere Köyü'nden Naim Karagöz içindenmiş. Tamer Lüksemburg'dan Tamer. Mustafa Kemal abisine, Erkan Kızılkaya ve Ömer abisine. Almanya'da dinliyoruz. Eşim Mehmet Karagöz ve ailesine demiş. Kim demiş? İsim aradım ama bulamadım, eyvallah. Fransa'dan Ali. Tüm sevenlere. Bursa Cumalık Kızık'tan Samet. Sizi dinleyerek baklava açan eşim Zeynep'e, minik Gökçen ve kardeşim Semiha'ya. Belçika'dan Mete, sevdiğim Vesileme. Harikasınız diyor.

0: Allah mesajlarınızın maşallahı var. Yetiştiremediğimiz, dillendiremediğimiz mesajlar oldu. Anlayış hoşgörünüze sığınarak ilgi alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Bugün Güllümüzü andık. Dualarımızı gönderdik. Sevgimizi bir kere daha gösterdik. Dedim ki bugünü de Güllümüzün yine unutulmaz yorumlarından bir tanesiyle kapatalım. Allah gani gani rahmet eylesin hem Güllümüze hem tüm ölmüşlerimize. Allah gani gani rahmet eylesin. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Aldığımız nefeslerin sahibi, hayat veren, tüm kainatın sahibi, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

kaç zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma. Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an...

Alaşafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklarak. Ölmek ne garip şey anne. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma.

0: ölümü yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Boş görünce koyarmış.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Geceleri çok soğuk, üşüyorum. Yanımda kal, yanımda kal. Beni bırakma ne olur. Yanımda kal, yanımda kal.
1: İlaç gibi.

sonra terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.